gece sokaklarda dolaşmak istiyorum. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: yaşamana bak. Senin mutlu olduğunu duyarsan yeter. Git istersen uzaklara git. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Neredeyse Mayıs'ın ortasındayız. Mart'ın ortalarından sonra bahar muhabbeti yapılırdı. Mayıs güneşiyle kar Giresun'da kendini gösterdiği yaylalarda kar. Yani Rize'de o taraflarda, Kars'ta, Trabzon'da tamam, Giresun'a kadar

Bir bakıyorsunuz günlük güneşlik, bir bakıyorsunuz hava soğuyacak, yağmur geliyor, yaylalarda kar var derken başka bir sezonu daha açtık. Dün akşam sivrisinek sezonunu açmış bulunuyoruz. İlk sineğimizi evimizde ağırladık. O da şaşırdı. Bu kadar sıcak karşılama beklemiyordu. Tam kulağımın dibinde senin ben derken abi dedi, bu kadar sıcak karşılama beklemiyordum. Hayırlı olsun. Sivrisinek savaşları başlamış bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
5: Biliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros.

0: Mas şakaya boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
2: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
3: Dacialılara bahar geldi. 3 yaş üzeri Dacia'nızı 22 Mayıs'a kadar yetkili servislerimize getirin. Tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade farksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi dacia.com.tr'de.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Aynı gün, aynı rutin, aynı tatlar.
1: Dur!
2: Koçak mağazaları ve online'da 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Orbus. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: Enuygun.
4: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
5: Volkswagen.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz.

0: Tütük. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya, Migros mağazaları

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bu ara WhatsApp yine bizim mesaj sayfamıza bir engel koymuş. Mesajlarınızı görmüyoruz. Teknik sorun diyelim. Çok mesaj geliyormuş bize. Rahatsız oluyorlar galiba. Efendim mesajlara bir süre ara vereceğiz. Bekliyoruz bakalım ne zaman açılacak. Açılır açılmazsa paylaşacağız. Bu arada bir de virüs haberleri dünyayı allak bullak etti. Yine birileri bir yerlerde düğmeye bastı, bir şeyler çeviriyor ama çipte kabus başladı var internet üzerinde. Bir yanda rant virüsü, diğer yanda yeni varyant deniliyor. Ama diğer tarafta da hantavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirmiş durumda. Tahliye edilen 3 yolcuda virüs görülmüş. Gemideki 3 Türk İstanbul'a getirilip karantinaya alınmış. 5 kişi karantinada, yaklaşık 42 gün karantinada kalacaklar. İşte işe giderken, işten gelirken, yolda, sağda, solda her yeri tutmamaya, herkesle yakın temas.

trafik kanununda yapılan değişiklikle kurallara uymayanlara getirilen ağır cezalar kısa sürede işe yaradı diyor. Yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat 30 Nisan arasındaki istatistikler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılmış. Birçok yüksek cezadan dolayı cezaların işe yaraması kazaları hafifletmiş ama kurallara uyanları da çoğaltmış. Yine öyle 3-5 bin liralık cezalarda fazla bir azalma yok. Rakam küçük olunca ederim ya sorun değil diyen çok var. Para yüksek olunca o cezalarda %70 azalmış.

0: yeri tadı başka. Farklı isimler olması evet. Biraz ayrıcalıklı ama hele bir de bir dizi tutuyorsa, o dizide bir isim varsa bir sonraki nesil o isimle devam ediyor. Mesela Arda. Hatırlıyor musunuz Arda'yı?
1: Sen bir dedin ama
0: Behlül
1: olsun. Dikenlerin bile
0: ama Mehmet'in, Fatma'nın yeri başka.

Birçok yeni isme tanık oluyoruz. Dünyaya gelen evlatlarımıza verilen isimler arasında Berkecanlar, Aysular, neler neler. Ama yine de Mehmet'in, Fatma'nın önünü geçemiyorlar. 1.2 milyon Mehmet, 1.1 milyon Fatma mevcut. Ayşe de var.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ekle.

0: destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de. Hep tatil
1: mutluluğu. Jolly, Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve Türkiye

0: Sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
4: Volkswagen.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Değerinde 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: İlaç gibi radyo.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

fen eğitiminde ve özellikle de sayısalda ilk 5 ülke arasındaymışız. Avrupa'da matematikte, sayısalda ilk 5'teyiz. Avrupa'da ilk 5 ülke arasındayız. Tabii bu rakamlarla geçinebilmek adına bizim sayısalımızı kimse geçemez. Kira var, elektrik, su, doğalgaz var, aidat var, çocuğun okul masrafı, otobüs, akbil falan derken

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 12 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Orta Doğu'daki belirsizlik karşılıklı açıklamalarla artıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını yineledi. Ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump, özgürlük projesini de yeniden başlatacağını öne sürdü. İran'la diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu sözlerine ekledi. İran Meclis Başkanı Galibov ise, her seçeneğe hazırız, Amerika'nın İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Anlaşma olsa da olmasa da uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. Netanyahu ayrıca Lübnan'la ilgili de konuştu. İran'ın Lübnan'da bir ateşkesle gerçekten ilgilenmediğini, çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Danıştay'ın kuruluş yıldönümü programında yeni anayasa mesajı verdi, anayasa özlemi dinmedi dedi. Erdoğan sözü sosyal medyaya da getirdi, linç kültürü oluştuğunu söyledi. Türk

0: milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur. Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, içim çok...
2: Ya yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
1: Öte yandan Gökhan Böceğin eşi Zuhal Böceğin de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Zuhal Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Geçen yıl tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısındaydı. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltındaki 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketi İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturmada da 3 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Hantavirüs kaynaklı ikisi Hollandalı, biri Alman 3 kişinin ölümü nedeniyle günlerdir dünya gündeminde olan kruz gemisindeki Türk yolcular Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla İstanbul'a getirildi, yolcular evlerinde karantinaya alındı. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı, sağlık durumları iyi. Şanlıurfa'dan Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısı 12 yıl sonra sivil geçişlere açılıyor. Bugün itibarıyla pasaportla giriş çıkış işlemleri başlayacak. Motorine gece yarısı zam geldi, litre fiyatı 1 lira 10 kuruş zamlandı. Benzin grubunda bir değişiklik olmadı.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,47 değer kazancıyla 15.133 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 45.38, euro 53.39, gram altın 6.894 liradan işlem görüyor. Bitcoin 81.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi hakkında konuştu. Arjantinli yıldızla 1-2 gün içinde görüşeceklerini söyleyen Özbek, "Süreç umarım hayırlı sonuçlanır." dedi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Berkay Erer erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sağanaklar devam edecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya az bulutlu 23 derece. En güvenilir.

0: 8-11 itibariyle İstanbul'da bir kongre düzenlendi. Düzenlenen kongrede uzun çalışma saatlerini obeziteyle ilişkilendiren araştırmanın açıklanması dünyada ses getirdi. Bakın, uzun çalışma saatleriyle obezite ilişkilendirilmiş. Ne hikmetse. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma projesi gündeme gelmiş. Haftada 4 gün. Şimdi az çalışırsa obezite olmuyorlar. Çok çalışırsa obezite oluyorlar. Sebebi de zannedersem çalışma ortamı içerisinde fast food beslenmeden bahsediyorlar galiba. Biz çalışmazsak daha fazla obezite oluruz. Net. O piknik senin, bu mangal benim.
1: Tellidir, yandım anam, tellidir.
0: Biz 6 güne alışmışız abi. Yapamayız 4 gün.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sesleri.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale Kilit.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin enerji deposu
7: Orbus.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç

0: muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık koy.

0: Dik. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon
5: 1. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim değerim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yazın en güzel yanı EFS fırsatları.

Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina Üniversitesi'nde mezunları bir sürpriz bekliyordu. Çok ilginç, kredi borçlarının ödendiğini öğrenmiş çocuklar. Mezuniyet töreninde intasırlı konuşma Candil Koşar, son sınıfta oluşan tüm borçlarını silme hediyesi vermiş. Öğrenciler sevinç çığlıkları atmış. Koşar öğrencilere kendisi ve eşi Marilyn'in 2025-2026 akademik yılından alınan tüm eğitim kredilerini babasının anısına karşılayacağını söylemiş. Başçının babası Prakashyam Koşar 1946'da üniversiteye kaydolan ikinci Hintli öğrenciymiş. Vefa sadece bizde bir semt değil. Yaşamasını, kullanmasını bilene harika bir şey. Şarkıda dediği gibi şahane. Hala güzel insanlar var dünyada.

Basın turu. 2 Mayıs Salı sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı Milliyet gazetesindeki manşet: dumana kaçış yok. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040 yılında tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Haberin ayrıntısında tütün yasaklarının e-sigara ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacağı, tütün ürünü tüketim alanlarının da kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacağı ayrıntıları paylaşılmış. Hemen yan satırda kurbanlığı uygulamaya sor başlığı dikkat çekiyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Sağlık Bakanlıkları vatandaşları kurban seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken konularda uyardı. Kurbanlığı seçerken küpesinin olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulandı. Tarım Cebimde uygulamasına küpe numarası girilerek kurbanlığın yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiği belirtildi. Sözcü gazetesi ise terazi ayarsız manşetiyle karşılıyor bizi. Adalete duyulan güveni işte bu kararlar sarsıyor denilmiş. Altın kaçakçısı denilen dörtlü tutuksuz yazılmış. Sol tarafta yargı VIP altın kaçakçılığına ağır işliyor. 3 MHP'li vekille bakanlık özel kaleminin dosyası bekliyor denilmiş. Sağ tarafta ise casusluk iddiası çöken bu dörtlü tutuklu denilerek etkin pişmanlık ifadesi veren sanık Hüseyin Gün dün savunma yaptı. Casusluk iddiası temelden sarsıldı ifadeleri kullanılmış. Hürriyet gazetesine bakalım. Kraliçe ile Avrupa Birliği sohbeti sürmanşetten verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Hürriyet'te dikkat çeken bir diğer manşette 41 gün sonra tahliye kararı yazıyor. Esra Işık, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sırasında görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla gözaltına alınmış, 31 Mart'ta tutuklanmıştı. Işık 41 gündür cezaevinde bulunuyordu. Sabah gazetesi ise rüşvet talimatı Özgür Özel'den manşetiyle karşılıyor. Gökhan Böceğin CHP'yi sarsan CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşvet verdiğim itirafını babası Muhittin Böcek de kelime kelime doğruladı. Adaylık için alınan rüşvetin talimatı Özgür Özel'den geldi dedi. Hemen alt satırdaysa bugün AK Parti'ye katılacağını belirten Burcu Köksal var. Çok huzurluyum açıklamasıyla. CHP lideri Özel'in partiden ayrılmaması için kendisini seni affetmem için bana yalvaracaksın diye tehdit ettiğini belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, mobbinge uğradım ve artık yoruldum, CHP'de siyaset imkanı kalmadığı ifadelerini kullandı. Gazetelerdeki son durağımız Posta'daysa ağır cezalar işe yaradı yazıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurallara uymayanlara getirilen ağır cezalar kısa sürede işe yaradı. Yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Makas atma %92.6, takograf ihlali %78.2, drift %62.1 ve hız ihlali %58.7 oranında azaldı. Dur ihtarına uymama eylemleri %51.8, kask kullanmama %32.4 oranında azaldı. Basın turunda gazetelerden haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında gündemdeki manşet: bir ülkede daha alarm testi pozitif çıktı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen

0: Yani 14 İspanyol yolcunun birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı. NTV'de bir de yargıdan manşet dikkat çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni ihale operasyonu 12 şüpheli tutuklandı. Belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı, 8 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. TRT Haber ise yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşımış, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen dünkü törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı, Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik ifadelerini kullandı. Bugün basın turunda kapanışı Anadolu Ajansı ile yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir bilgiyle İsrail'in Lübnan'a hafta sonu saldırılarında 87 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nın raporlarına göre Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 2846 kişi hayatını kaybetti. 8600'den fazla kişi de yaralandı.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz

8.43 itibariyle salı sabahı yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Amerika'nın İsrail'in istediği doğrultusunda İran'la savaşı. 51. bölgeye yakında uzaylıları açıklayacağız. Önemli bir yasa. Muz soyma yasası. Bundan muzu duvara yapıştırıp $1 milyon satmadılar mı?

Veda zamanı. Hadi bana müsaade efendim. Kezban burada. Hazırlıklarını yaptı. Çayı koydu. Aslında sizler de birlikte. Sürçülisan ettiysek affola değil. Güneşli bir İstanbul sabahından yarın aynı saatte görüşmek üzere. Beni izleyin anacığım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 12 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Orta Doğu'daki belirsizlik karşılıklı açıklamalarla artıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını yineledi. Ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. Trump, özgürlük projesini de yeniden başlatacağını öne sürdü. İran'la diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu sözlerine ekledi. İran Meclis Başkanı Galibov ise, her seçeneğe hazırız, Amerika'nın İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Danıştay'ın kuruluş yıldönümü programında yeni anayasa mesajı verdi. Anayasa özlemi dinmedi dedi. Erdoğan sözü sosyal medyaya da getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
5: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdi. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya
4: CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in

0: adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
1: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin. Duyduk ki Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir. İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
0: Öte yandan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Zuhal Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Geçen yıl tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısındaydı. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltındaki 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin

0: sonuçlanır dedi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Berkay Erer erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz. Sevgili kralcılar, Şener'i uğurladık. En kral şarkılar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlarınsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E konayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-36-6.
5: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele kılçık hocam. Albayrak
10: Finans. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV'de.

0: Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Ceylan yepyeni şarkısı. Yani aslına bakarsanız unutulmayan hayatımıza damgasını vurmuş bir Orhan Gencebay şarkısıyla bizimleydi. Yeni bir kayıt, yeni bir düzenlemeyle. Hemen ardından Semih Cenk ile devam ediyoruz. O da yine Orhan Baba'nın çok güzel bir eserini okudu. Çok beğeniyorum yorumlarını. Yakışıyor da sesine açıkçası bu arabesk şarkılar.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
3: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia.

0: Dacia Sandero Stepway Ecoji otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Gaming haftası vatanda. 11

0: Ideatab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
0: Çay makinesi deyince vatan.
3: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.

ediyoruz. Onun da en çok istenen şarkılarından bir tanesi yine gelecek. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz sevgili krallar. İlk saatin sonuna geliyoruz. Hemen ardından da Gökhan Namlı'dan yepyeni, yine 2026 imzalı yeni şarkısını onun da takipçilerine, sevenlerine hediye edeceğim. Eskilerden, yenilerden bir şarkının notalarında zamanın içinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Dikeni olacak her gülün elbet. Aşk da bir güldür nihayet. Bir açar bir sol.

sevgili hemşireleri, benim sevgili kardeşlerimi, hepsini tek tek gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Onlarsız hayat bu kadar güzel olamazdı. Onların emeklerinin karşılığını ödememiz mümkün değil. Tüm hemşirelere selamlarımla, sevgilerimle.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ne? Kredi kartını 12 tane...

hayatımıza damgasını vurmuş bir şarkı. O zaman Yaşayan Efsane ile devam edelim. Bergen Allah'tan gani gani rahmetler dileyelim. Cengiz Kurdoğlu'nun sevenlerine 90'lı yılların ikinci yarısından unutulmaz bir şarkı armağan edelim. Yavaş yavaş programın finaline yaklaşıyoruz sevgili kralcılar. Finali de açılışta yaptığım gibi güzel bir babalar resitaliyle yapacağım.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Ve geldik finale sevgili kralcılar. Orhan Baba'nın şahane şarkısı 1995 yılından geldi. Ferdi abiyle devam ediyoruz. 2000'li yılların başı. Yeni versiyonu tabii bu şarkının, daha eskisi de var biliyorsunuz. Ara ara onu çalıyorum. Finali de Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla yapacağız. Benden sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha.

0: Türkiye'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sağanaklar devam edecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya az bulutlu 23 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus, Afrikalı Ali

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınıza da yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı bekliyorum bu arada. Haberiniz olsun. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
5: Volkswagen.
6: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Ali abim, Ali Ateşoğlu, oğlum Uğur'la beraber yolda seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş Ateşoğlu ailesine, sevgili Ali abime ve kıymetli yeğenim Uğur'a selamlarımı iletiyorum. Çalacağım şarkıyı da sizlere armağan edeceğim. İzmir Bozcaka'dan Fikret, rica etsem Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısın demiş. Az evvel çaldım Ferdi Tayfur. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim ben size. Birgül ablaya, Fikriye abla, Ayşe ablama armağan olsun. Herkese selamlar diye bir not iletmiş. Ahmet Orta Tepe göndermiş mesajını. Sizden benim de bir isteğim var, çalar mısınız acaba diye bir not iletilmiş. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

Da Mersin'deyim. Yayınımı Mersin'den gerçekleştiriyorum. Daha önce tanıştığım çok kıymetli bir kardeşim var. Sevgili Burak Babaoğlu. Geldiğim günden beri sevgili kardeşim sağ olsun benimle ilgileniyor. Beraberiz. Dün de beraberdik. Sevgili Akın kardeşimizin yanına gittik. MasterChef'ten tanınan

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Türkiye'nin İstanbul çiğ köfte.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'ta bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.

Evet, tekrar dönelim mesajlarımıza. Geçtiğimiz haftada Trabzon'daydım biliyorsunuz. Trabzon'da bir balıkçı barınağına tesadüfen gittim. Köksal abimizle tanıştık. Faroz'dan, balıkçı barınağından sevgili Köksal Yılmaz'a, tüm balıkçı dostlara, tüm Trabzonlulara özellikle çalacağım bu şarkıyı da armağan edeyim. Köksal abi, selamlar gönderiyorum. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Samsun'dan selam eşim, oğlum ve tüm iyi insanlar için bir şarkı çalmanızı istiyorum. Evde, arabada, her yerde kral dinliyoruz demiş. Güner Ertaş göndermiş mesajı. Şadiye Batmaz Adana'dan selamlarını iletmiş. İstek şarkısının da tüm kral dinleyenlerine armağan ettiğini belirtmiş. Ordu Perşembe'den hemşireler haftası dolayısıyla tüm hemşirelere, hanımlara, özellikle Meryem Hanım'a bir şarkı rica ediyorum demiş. Kral Doktor diye yazmış bu arada kullanıcı adı. Selamlarını da iletmiş. Ben de kutluyorum. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim sizlere. Hayırlı yayınlar kardeşim. Benim de bir isteğim var. Ordu Ünye'den Murat Altun. Valla okuduğum mesajların hepsi bu arada Karadeniz'den geldi. Bir Karadeniz şarkısı yakışır o zaman. Zübeyde Doğan göndermiş. Tuzla Şifa Mahallesi'nden. Yıllardır severek dinliyorum. Arkadaşlarıma armağan ediyorum. Şu anda seni parkta radyodan dinliyorum. Hayırlı yayınlar diye bir not iletmişsiniz. Gelsin bakalım, sizler için hazırladığım çok güzel bir şarkı var sırada. Evet.

0: Kral FM Haber.
1: 12 Mayıs Salı gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakata ulaşabilmek için Pakistan'ın çabaları devam ediyor. Teklifler, talepler karşılıklı gidip geliyor ama ne Amerika ne de İran bir türlü nihai metne imza koyamıyor. Amaç, Amerikan Başkanı Trump'ın 14-15 Mayıs'taki Çin ziyareti öncesinde tarafları en azından tek sayfalık bir metne ikna etmek. Eğer bu başarılabilirse o kritik ziyaret öncesi Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı İslamabad'da ağırlamak istiyor. İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini istiyor. Amerikan tarafı ise 4 Temmuz

0: bağımsızlık günü öncesi süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. Hantavirüs salgınının görüldüğü gemiden son yolcular da tahliye edildi. Gemi 26 kişilik mürettebatla birlikte Hollanda'ya doğru hareket etti. İspanya ve Fransa'da da yeni vakalar var. İspanya'daki vakanın semptom göstermediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı ancak test sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal ise "İçim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dedi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, "Batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde açığı var duygusunu getirir" dedi.
1: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin. Duyduk ki Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
0: Emre, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
1: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
0: Öte yandan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Devam eden belediye operasyonlarından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketi İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturmada da 5 şüpheli gözaltındaydı. Şüphelilerden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Uyuşturucuyu özendirme iddiasıyla 9 Nisan'da tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Güney, dijital platformlarda yayınlanan bir programda içinde uyuşturucu etken maddesi olan bir tür bitkiyi övdüğü ve kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan zanlılardan 7'si Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevine nakledildi. 7 zanlı arasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de var. Nakil kararının soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Sedef Güler 7 Haziran 2024'te 24 yaşındayken öldürülüp cesedi bir halıya sarılarak Büyükçekmece Gölü'ne atılmıştı. Cinayetin failleri dün karar duruşması için mahkemeye çıktı. Zanlılardan biri 18 yıl, katil zanlısı ise ağırlaştırılmış müebbet artı 18 yıl ceza aldı. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda yapay zeka destekli programlar kullanarak internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı iddia edilen 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi.

0: 39 yaşındaki Turan adını en başarılı Türk teknik direktörler arasına yazdırdı. Arda Turan yabancı bir kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk antrenör oldu. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Mesajlarımıza bu arada sevgili Ahmet kardeşimden bir mesaj geldi. Ahmet Parlak, biliyorsunuz yıllar yıllar evvel Halil Sezai'nin bir şarkısını genç bir kardeşimiz kendi tarzınca söyledi. Ondan sonra sevgili kardeşim Türkiye çapında tanınır hale geldi. Albümler yaptı. Birçok çalışmayı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendisi Mersinli. Az evvel bir mesaj geldi. Abi benim tantunimi yemeden gitmezsin inşallah. Seni bekliyorum diye notunu iletmiş. Ahmet Parlak, sevgili kardeşim benim. Buraya geldiğimde aklımdaydın. Arayacaktım seni ama sen benden önce davrandın. Mesajını aldım. Uğuracağım inşallah. Ahmet Parlak'tan da çok güzel bir şarkı hazırladım. Beyza kardeşim bir paylaşım yapmış sosyal medyadan. Beyza Genç hem temizlik yapıyor hem de kral dinliyor. Balıkesir'den bu arada. Kolaylıklar diliyorum sevgili kardeşime, ailesine, annesine. Ondan sonra acaba tüm köy halkına çalacağım bu şarkıyı da armağan ederek devam edelim. Şöyle bir iki mesaj daha okuyayım hazır mesajlarımı açmışken. İsminizi lütfen yazın. Kullanıcı adınız kendi adınız değilse eğer. Ali kardeşim iyi geziyorsun maşallah. Senden de bir isteğim var demiş. Turan Savaş göndermiş mesajı. Valla Kültür Yolu Festivali'ne geldim. Pazar gününe kadar buradan Mersin'den yayınımı gerçekleştireceğim. Halil Tamburacı iletmiş. İyi yayınlar dileklerini göndermiş. Manisa Kula'dan yazmış bu arada. Tüm deri sektöründe çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum diye bir not iletmiş.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale Kilit. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
7: Volkswagen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Bellona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
7: Volkswagen.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
9: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
10: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Agilit Focus yanınızda. Agilit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10...
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün...
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Ankara'dan selamlar demiş. Ankara Güçlü adını yazmamış. Bahtiyar Solak, Murat Sertoğlu, Lütfi Atalay, Baran Bozkurt göndermiş. Birkaç tane mesaj iletmiş bu arada. İlhan Saraçoğlu, Adem Sağlam.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı.

Nasıl bir başlangıçtır bu böyle kardeşim? Allah Allah. Boşuna söylemiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diye. Gümbür gümbür başladık yine. Önce şarkılarımızı bir konuşturalım. Sevgili Abdülkalali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı. Hepimiz için başta sağlık. Sonrasında huzur diliyorum. Güzel insanlarla karşılaştınız. Şahane bir gün olsun. Güzel insanlar demişken, bu hayatta en güzel tesadüf doğru insanlara rastlamaktır. İyi ki denk geldik birbirimize. Varlığınız huzur diyoruz. Sevgili Selda'cığım, yanımda kankası, sevgili Canan ablacığım, canım benim. Gerçekten iyi ki yollarımız kesişti. Şahane bir gün oldu. Vallahi. Devamı gelsin diyoruz. Tabii ki gün güzel başlayınca o enerji emin olun ki yayınımıza da yansıyacak. Bir saat boyunca duygularınıza tercüme olacak. Ruhunuza ilaç gibi gelecek. Efsane şarkılarla gününüze eşlik etmek için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi

Seven unutmaz kardeşim. Unutansa sevmemiştir. Sevmeyi bilmemiştir. Sevmeyi bilmeyenden size hayır gelmez. Böyle kişilerden uzak durmak lazım değil mi sevgili Canan ablacığım? Aynen öyle. Peki. Şimdi onlar da benden sebep arabeske yavaş yavaş yaklaşım içerisindeler. Arabesk şarkıları zaten dinliyorlardı ama tabii benim bulunmuş olduğum ortamlarda herkes bu şarkılardan payını alıyor. Şu anda yolda da bana kulak veriyorlarmış. Eyvallah, birazcık benden birazcık sizden orta yolu bulacağız canlar. Aynen. Peki, bir daha sevmek mi? Tövbeler olsun diyelim. Şöyle birazcık daha derinlere inelim. Sonrasında nabza göre şerbet vereceğiz. Tabii ki coşku artıracak şarkılar da olacak dostlar. Hiç merak etmeyin. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Fiat Grande Panda.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.

yokmuş. Değil mi? Yok. Nerede üzen, nerede gamsız, nerede hayırsız, nerede vefasız varsa kalp gidiyor onu seçiyor. Sonra diyorsunuz ki ben nerede yanlış yaptım. Yanlış insanı bulunca doğru yolda o insanla mutlu olamazsınız kardeşim. Devam edelim Coşkun Sabah'la.

Sevgili Meryem'cim, canım benim, o da bana Instagram'dan yazmış. Bu arada Kral FM Harbi, Kral FM Harbi Instagram adresim. Takip etmeyenler varsa takip edebilirsiniz. Meryem diyor ki, harbi kız, keşke ayrılıklar, özlemler, hasretler olmasa. Ah Meryem, ah. Ayrılıklar olmasa bazı şarkılar bu kadar güzel olmazdı. Ayrılıklar olmasa kimse sevmenin kıymetini anlamazdı. Ayrılıklar olmasa Meryem'cim, insan en çok kimi sevdiğini nereden bilecekti, değil mi? Hasretler, özlemler hayatın bir parçası. Sonu önemli.

0: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Kastrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Üretim öncülerinin mikrosu var.
10: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
11: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.
15: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Bugün Gaziantep Nakliyeciler sitesinde, yarın Adana Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı

Herkes biraz yorgun. Herkes anlatamadığı şeyin içinde yaşıyor. Allah sonumuza hayır getire. İlk saatimizde yavaş yavaş uğramak üzereyiz. Şu dakikalara yine yakışacak bir reçetem daha var. Hakkıyla dinleyin. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: zalimlere gönderdik reçetemizi yazdık. Bu arada biliyorsunuz ki sevgili Kaptan Şener FMAX sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Bugünkü durağı Gaziantep Nakliyeciler Sitesi. Bakalım Kaptan Şener bizlere neler söyleyecek. Söz sevgili Kaptan Şener'de.
1: Sevgili Harbi selamlar olsun diyelim Gaziantep'imizden. Siz güzel yüreklere, kralcılara selamlar olsun. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yeni yüzü FMAX'i Türkiye yollarında uzun yol kaptanlarına tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız neresi? Bugün sevgili gezegenin de memleketi, Kadir Hanım'ın da memleketi Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in o lezzet kültürü tartışmasız tabii ki ve böyle güzel bir coğrafyadan sizlere sesleniyoruz. Yine uzun yol kaptanlarıyla buluştuk. Etkinlik alanımızda birbirinden güzel yarışmalar ve hediyeler dağıtılıyor. Bir yandan seminerler, güvenli sürüş ve ekonomik sürüş anlamında eğitimler veriliyor. Sevgili kralcılar, uzun yol kaptanlarımızın faydalanabilecekleri, özellikle onların böyle sürüş esnasında yararlanabilecekleri tiyolar veriliyor. Sevgili kralcılar, Nakliyeciler Sitesi'ndeyiz. Evet, bugün Gaziantep'te

nakliyeciler sitesinde sevgili kralcılara seslenmeye devam ediyoruz. Yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Senin yayın saatinde de bir seslenmiş olalım. Hatırlatalım, bu bölgede, bu coğrafyada olan kralcılarımız, uzun yol kaptanlarımız uğrayabilirler. Ford Trucks'ın çadırlarını göreceklerdir. Kral FM'in yürüyen stüdyosu, mobil stüdyomuzu göreceklerdir. Etkinlik alanımıza buyursunlar. Hem yenilenmiş F-Max'leri yakından tanıma hem de test sürüşüne çıkma şansları var. Sevgili kralcılara hatırlatalım, güzel bir gün dileyelim. Çok

Var mı aranızda böyle hayatı sitem edenler? Kimi hayatta dört mevsim yaşıyor, kimize hüzün. İşte hayatta hep hüznü yaşayanlar. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun. Azabi bile de yer vermemizi rica eden krallarımız vardı. Onlar için de etkili bir reçete yazıyoruz. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. Allah. Neslihan'cığım selam olsun. O da Instagram'dan takibi almış. Paylaşmış olduğum şarkıya denk gelmiş. Harbi kız seninle aşk acımı dindirmiş. Sevde kavuşamamış birisi olarak denk geldim. Şarkıların bana her zaman ilaç. Ara vermiştim seni dinlemeye. Bugünden itibaren tekrar yoklamada yerimi aldım demiş. Eyvallah. Her zaman bekleriz güzelim.

0: Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: şak diye internet, tak diye evinizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM tanıtıcı reklam.
3: Evet, yolların asıl sahiplerine, kaptanlara selam olsun. Bildiğiniz gibi Kaptan Şener FMX ile 24 Nisan'dan bu yana yollarda, Kaptan Şener etkinlik alanlarında sizlerle bir araya gelip FMX'i tanıtıyor. Ama ben de şimdi birkaç önemli özelliğinden bahsetmek istiyorum. FMX 510 PS güç üreten EcoTorkGen 2 motoru ve tam 2600 Nm torkuyla rampa dermanı olarak tasarlandı. İçeride ise 12.4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 12 inçlik dijital gösterge paneliyle kokpit tamamen modernleştirildi. Direksiyon eforunu hafifleten elektrohidrolik sistemle sürüş zahmetsiz hale getirildi. İşte bu dev makine şimdi kaptanlarla kucaklaşmak için Türkiye'yi dolaşıyor. Daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız portrax.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Tüm kaptanlarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gönlümüzden geçen bu güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Yolunuz açık olsun.
2: Kral FM tanıtıcı reklam.
4: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yine böyle her dinlediğimizde kalbimizi acıtan şarkılardan birini paylaştık. Ferdi abimiz elveda geleceğim dedi. Tabii bir zamanlar tüm dünyayı karşımıza alacak kadar kendimizi güçlü hissediyorduk. Şimdi ise kendimizi bile zaman zaman zor taşıyoruz. Yordular bizi be. Hayat değil aslında. Hayatın içerisinde bizi anlamayanlar. Sizlere armağan olsun bu şarkı.

Hatta Instagram'da sayfamda da şu anda bu şarkıyı görebilirsiniz. Şimdi bir mesaj gördüm sevgili Hüseyin Ali kardeşim. Hüseyin Ali de asker ocağında beni dinlermiş vakti zamanında. Harbi ablacığım, hatta sana bir mektup göndermiştim. O yıllarda yarı yolda bırakılmış, asker ocağında terk edilmiş birisiydim. Sen de bana teselli olarak Emrah'tan bir şarkı çalmıştın. Sonrasında askerden geldim. Ailemin istediği birisiyle evlendim. Doğru insan karşıma çıktı. Onunla mutluyum. İki tane de evladım var. Allah bağışlasın. Maşallah. Ne güzel. Tesellimiz yaramış kardeşimize. Güç olmuş orada. Sonrasında da doğru insanı bulmuş. İki evladı var. Mutlu son. Demek ki birilerinin gitmesi gerekiyormuş ki doğru insanı bulabilmen için. Sonrasında böyle Instagram'da keşfetti. Bir an önce böyle bir an böyle bakınırken bir bakmış ki yani bir kız şarkı söylüyor. Ya demiş, bu şarkıyı söyleyen kişinin başına bir aç sesini kardeşim. Aa, bizim Harbi kız bu. Hemen takibi almış. Peker ve ablacığım, anılarım, hatıralarım tazelendi. O yıllara gittik diyor. Vallahi dedim ki demek ki sen bizi bulman gerekiyormuş. Senin bizi bulman için de bu şarkı vesile olmuş. Erol Buldan şarkısı. Her zaman bekleriz. Mutluluğun da daim olsun. Mutluluğuna da şarkılarımız eşlik etsin. Sadece acında değil, mutluluğunda da biz olalım yani. Unutmayın yanımızı, değil mi? Eyvallah, hadi bakalım.

Seviyorum bu şarkıyı. Herkes bir gün gider ama ardında ya dua bırakır ya da kırgınlık. İşte ardınızda dua bırakın.

Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi bir insandı. Diyorlarsa ardınızda ne mutlu size. Orhan Gencebay sevenleri, sizler içiniz çok güzel bir reçete yazıyorum ki bu şarkının sözleri de efsane. Aşkımıza, sevgimize layık olmayanlar var mı? Var. İşte onlara gönderebilecek en etkili reçetelerden biri. O zaman layığımızı bulmamız için ne yapmamız lazım? O insanlarda arınmamız lazım. Hayatımızdan o insanları göndermemiz lazım. Gönderemiyorsak en azından bir mesafe. Değil mi? Mühim mesafe.

0: Allah Allah. Evet, Orhan Gencebay'ı seven dilim mutlu ettik. Sevgili Kaptan Şener, Gaziantep'te, Nakliciler sitesinde. Ve sözü bir kez daha ona bırakıyoruz. Bakalım bizlere neler söyleyecek sevgili Kaptan Şener.
1: Sevgili Harbi, selamlar olsun diyelim tekrar Gaziantep'imizden. Şimdi eskilerde şöyle bir durum vardı. Annemin mesela misafirleri gelir çok fazla. Deriz ki hep beraber, o anne zenginsin falan der.

0: giderlerdi. Şimdi böyle bol misafir olunca o zengin olmak, zengin hissetmek, zengin göstergesidir. Şimdi bugün stüdyomuz çok zengin. Acayip çok sağlık. Hemen şöyle uzanacağım. Hoş geldiniz. Merhaba, sizin isim?
1: Hoş bulduk. Aydın Mayda. Ben de ayakkabıcıyım aynı Cemil arkadaşımız gibi. Sizi duyduk radyodan, çıktık. Bir gidip görelim, tanışalım.
0: Çok iyi yapmışsınız.
1: Stüdyomuzu bir ziyaret edelim dedik.
0: Eyvallah.
1: Tanıştık, memnun olduk.
0: Bizler de öyle.
1: Bu arada hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş gördük.
1: Tüm ayakkabıcı arkadaşlarımıza buradan selamlar olsun. Herkese işini gücünü Allah'ım rast getire. Allah'a emanet.
0: Sevgili Harbi, bahsettiğim gibi bugün stüdyomuz maşallah çok kalabalık. Bizleri çok mutlu ettiler. Gerçekten yüreğimiz daha keyiflendi kırazları burada görünce. Burada çok kalabalığız. Biz biraz sohbete devam edeceğiz. Şimdi mikrofonu tekrar sana bırakıyoruz. Evet, Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i Türkiye yollarında tanıtmaya devam ederken bu kez durağımız Gaziantep. Gaziantep'te nakliyeciler sitesinin hemen girişindeyiz. Sevgili kırazlılara hatırlatmış olalım. Uzun yol kaptanlarımızı da bekliyoruz diyelim.
2: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika ve İran arasında bir mutabakata ulaşabilmek için Pakistan'ın çabaları sürüyor ama iki tarafta bir türlü nihai metne imza koyamıyor. Amaç, Amerikan Başkanı Trump'ın 14-15 Mayıs'taki Çin ziyareti öncesi tarafları en azından tek sayfalık bir metne ikna etmek. İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini istiyor. Amerika ise 4 Temmuz bağımsızlık günü öncesi süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, her seçeneğe hazırız, Amerika'nın İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan resmi temaslarda bulundu. Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran savaşına geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız, dedi. Çözüm için diplomasiye işaret etti.
1: Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem, bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bu yolla, diplomasi yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açılması. Körfez'deki sorun, Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci derecede bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Yani herkes bir araya geliyor, barış

0: 7 zanlı arasında eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner de var. Nakil kararının soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Yarışmanın büyük finali 16 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Yarın İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı 23, Ankara sağanak yağışlı 21, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: ETS sizin için seçti.

özel selamımızı da tüm kralcılara selamımızı dile getirdik ama çok özel olarak selamımızı da şu an Gaziantep'te Kaptan Şenlerimizin yanında olan kralcılarımıza göndermiş olalım. Onların özel isteğiydi bu şarkı. Gönüllüler olmuştur inşallah sevgili Kaptan Şenlerimiz Gaziantep'te. Sevenlerimizi yalnız bırakmamışlar, az sonra seslerini duyuracağız inşallah. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: dolar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

0: 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartım TR'de.

0: Tren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: gelip demeyin. Diyemeyiz tabii ki, böyle bir hakkımız yok. Bir açıdan güzel, bir açıdan tabii işte böyle kopabiliyoruz. Eyvallah. Urfalı Mahmut da diyor ki Karaköprü oldu, elit semt diyor. Vay vay vay, selam olsun diyelim o zaman tüm Güneydoğu'ya. Sevgili Kaptan Şener'imiz Gaziantep'te, Güneydoğu'da dedik. Sevenlerimiz de yanı başında, bakalım nasıl bir sohbet yansıyacak bize oralardan. Seni dinliyoruz sevgili Kaptan Şener. Allah Allah.
1: Evet sevgili Ata, sen de hoş geldin diyelim. Sana da iyi programlar dileklerimizi iletiyoruz. Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te uzun yol kaptanlarımızla ve kralcılarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Ford Trucks'ın yeni yüzleri F-Max'ler tam bizim yürüyen stüdyonun tam karşısında. Vallahi bugün böyle inanılmaz güzel görünüyorlar. Bugün aynı zamanda misafirimiz bol stüdyoda. O kadar çok misafirimiz var ki. Yine stüdyomda misafirlerim var. Hemen tanıyalım.
2: İsmim Muhammed Kahraman. Şener abi hoş geldin Gaziantep'e.
1: Hoş bulduk.
2: Seni gördük, sevindik.
1: Evlatla geldiniz.
2: Evet. Ekrem'i de getirdim barbar.
1: Ekrem evet. gel sen de konuş. Ekrem hoş geldin.
3: Gaziantep'ten selam olsun. Ben Ekrem Kahraman. Kuzenim Ekrem'e de selam olsun. Ata abiye de selam olsun.
1: Vay vay vay. Kuzenin ismi de mi Ekrem? Evet. Adaşın yani evet, aynı zamanda. Evet, hem evet. Kuzenim ve adaş. Kaç yaşındasın?
3: 12 yaşındayım.
1: 12 yaşındasın. Hı-hı. Kralcısın.
3: Hı-hı.
1: Sen de dinliyor mu devamlı bizi?
3: Evet dinliyorum.
1: Vay canım benim. Ömrü çok güzel olsun evlatlarımızın.
2: Sağ ol Şener abi. Allah
1: Allah. Sen de yakın bölgede mi çalışıyorsun?
2: Evet ben ayakkabıcıyım.
1: Eyvallah.
2: Seni görmeye geldik. Buradan Ata abiye selam olsun. Eyvallah. Ata abin seviyoruz Ata abiyi. Sen de seviyoruz.
1: Sağ olasın, eksik olmayasın.
2: Buradan Kral FM dinleyenlere bütün selam olsun. Abim Ahmet Kahraman'a selam olsun. Ayakkabıcı çalışan arkadaşlara bütün selam olsun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Sağ
1: teşekkür
2: olasın.
1: Ediyorum.
2: Sağ olasın.
1: Yine bir misafirimiz var. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Gaziantep Emin Ali Karadağ. Buradan herkese selamlar. Anonsu duydum. Şener abiyle tanışmaya geldim. Çok memnun oldum.
1: Bizler de
4: burada öyle. Çok güzel bir coşku var. Ayrıca buradan Gaziantep'ten Harbi ablaya, Gezegen Mehmet ve Kadirhan'a selamlarımı iletiyorum. Kendilerini de Gaziantep'e mutlaka bekliyoruz. Çok özledik yani.
1: Eyvallah.
4: Teşekkür ederim.
1: Sevgili Ata, işte böyle misafirlerimiz var. Bir konuğumuz daha vardı. Neydi isim?
5: Ümit.
1: Ümit.
5: Evet, Ümit Çentaş.
1: Ümit Çentaş.
5: Merhabalar. Ata abi, ben Antep'ten Ümit. Sizi çok merak ettiğim için Şener abi görmeye geldim. İnşallah sizi yakından görürüz. Harbi bacımıza buradan selamlar, sevgiler ve tüm kral ailesine sevgiler, saygılar. Biz yıllardan beri kralcıyız. İyi ki kral var.
1: Eyvallah. İşte sevgili Ata, kralcılarımız böyle. Yani onlar bizi yıllardır hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim yine bizlerle olmaya devam ediyorlar. Bugün Gaziantep'te çok kalabalığız. Sevgili kralcılara bir kez daha Antep'teki dinleyicilerimize selam olsun diyelim. Mikrofon İstanbul stüdyomuzda, tekrar sende.
0: Eyvallah. Selam olsun Gaziantep'e. Yıllar önce ben de bir Türkiye turuna çıktığımda, tabii radyomuzun sponsoru için, Gaziantep'te böyle keyifli, coşkulu bir ortam vardı. Aynı havayı, aynı keyfi sevgili Kaptan Şener'imiz yaşıyor anladığım kadarıyla. Ne mutlu ona.

0: çaldırdım, kapattın
1: telefonu. Ben mobilya montaj işi yapıyorum abi.
0: Diyorsun önce montaj sonra telefon.
1: Tam böyle numaralar ama, arıyor ya, tam kestiremedim.
0: Ama Hasan bak, mesaj atıyorsun, kraldan arayabilirler.
1: Yok, haklısın. Haklısın.
0: İyi ki dönüş yaptın, yoksa vazgeçiyordum vallahi üçlüğünden.
1: Doğrudan aklıma geldi abi.
0: İyi yaptın. Üçlüğüm başladı Hasan. Selam olsun Ata abi demişsin Ümraniye'den. Hasan üçlük demiş, şarkılarını sıralamışsın. Evet, bu satırları abi, bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende.
1: Tüm kralcılara gelsin. Sana da gelsin abi. Severek dinliyoruz.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Sözümüzü de söyle. At imzanı üçlüğüne.
1: Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Evet sevgili Atan, senin de ifade ettiğin gibi kralcılar bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, Gaziantep'teki bütün kralcılara gönülden teşekkür ediyoruz. Ford Trucks'la birlikte Türkiye yollarındayız ve yeni F-Max'i uzun yol kaptanlarımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Gaziantep'te çok güzel bir organizasyona imza attık. Yine kaptanlarımız geldiler, uzun yol kaptanlarımız. Hem Ford Trucks'ın yeni yüzleri bu F-Max'lerimizi yakından tanıma, hem test sürüşüne çıkma şansları buldular, hem de tabii ki çeşitli yarışmalar ve hediyeler kazandılar. Keyifli, güzel bir organizasyondu. Noktaladık. Aslına bakarsanız etkinlik devam ediyor. Bizlerin bağlantısı artık son bağlantı diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yayınlarınızda ağırlıyorsunuz, misafir ediyorsunuz. Bu arada gelen kaptanlarımızın da selamı vardı. Stüdyomuza uğrayan, onların da selamını aktarmış olalım. Ümit Çetindaş gelmişti biraz önce. Yayına da almıştım. Vallahi hanıma ve oğluma da bir selam gönderebilir misin kaptan dedi. Hay hay dedim, ne demek? Tabii ki buradan bir selam gönderelim. Kıymetli eşi hanımına, Özlem Hanım'a ve oğlu Berat'a sevgilerini, selamlarını aktardı. Onları çok seviyorum dedi. Paylaşmış olalım. Sevgili Ata, bugün Gaziantep'teydik. Gaziantep'teki kralcılarla buluştuk. Ford Trucks'la Türkiye yollarında olmaya devam ediyoruz.

0: F-Max Kaptanlar Kulübü'nü sundu.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakar'stan al.
1: Vavakar. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Atadan müzik ziyafeti.

Diğer mesajlarımıza da bakalım hemen. Adem Üçlük demişti. Adem bir başka zamana inşallah İstanbul'dan Tülay 16.30 için demişti. Emre Durmaz Edirne Keşan'dan. Bodrum Yalıkavak'tan Aysun Baysal. Bir şarkı rica etmiş torunumun doğum günü.

bir sevenimiz diye isim göremedim. Erzurum'dan Ümit Demir, Ceylan'dan. Osmanpaşa Esentepe hattı 34M 1275 Ali ile İbrahim.

Şefika arkadaşımız Medine sizin hayranınız demiş Ferdi Baba'dan. Tekstilde çalışanlara diyor. Tekstil sahibi Eylül Hanım ve Şaziye Hanım'a Müslüm Baba'dan denmiş. Kirazlı Tepe'den İlkin. Kardeşi Meryem Tuncay Anıl'a. Oğlum Kıbrıs'ta asker vatanı görevini yapıyor demiş. Elçin Kilis Elbeyli'de asker olan oğlum Emre Kuru'ya, doğum günü olan Buse'ye denmiş. Maşallah maşallah demiş Gaziantep'ten Deniz. İzmir Tire'de mobilya montaj yapıyoruz. Metin Yönet, ustam Hasan Çelebiler ile. Balıkesir'den Özlem 16.30 için demiş Gaziantep'ten Hatice. Hatice Tekin, İsmail Tekin'e. Çok özlediğini belirtmiş.

Orhan Baba'dan bir şarkı diyor, İzmir'den Hülya. Turan bir şarkı istemiş, Turan. Bursa'dan Süleyman Akif.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlarınsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
5: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
10: Getir. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Buruzan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar Buruzan Next.com'da.

0: ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörünle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
12: Yazın en güzel yanı ETS

0: Selamünaleyküm Ata Bey demiş. Fransa Limoges'dan Oktay 16.30 için Hüner Coşkun Er olamaz. Çalarsam memnun olurum demişti. Şarkın hazır Oktay. Abi selamünaleyküm Adıyaman Kahta'dan Ali Koca. Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Severek dinliyoruz. 16.30 öncesi veya sonrası. Bergen'den benim için üzülme. Çalarsan çok sevinirim. Ve tüm Kahta halkına selam olsun demiş Adıyaman Kahta'dan Ali Koca. Ali Koca senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.
1: Atadan müzik ziyafeti.

İzmir'den Necip Üçlük demişti. Kıbrıs'tan Ali Ümit Bey senden. Zonguldak Alaplı'dan Behiç. Ayhan İntepe. Kral FM'i severek dinliyorum demiş. Gürcistan'dan selamlar demiş. Bir severimiz. İsim göremedim. Bingöl'den Hasan. Askeri personellere. Maçkalı Hakan. Kuvvet tır şoförüyüm diyor. Bursa'da dinliyorum demiş. Tüm şoför arkadaşlara diyor. Bircan Aykeç çalışanlarına ve Ömer dayıya armağan edilmiş. Antalya Serik'te dinliyorum. Osmaniye düz içindeki aileme demiş Osman. Eskişehir'den Yavuz, Ferdi Baba'dan. Karaman'dan Yusuf, biricik eşime, bir ay sonra doğacak olan kızıma. Bursa Yolçatı Köyü'nden Berber Mustafa'dan kahveci Ünal'a. Zonguldak'tan Terzi Metin, Mert Canoğlu'na. Kartal'dan Osman, sevdiği Filiz'e. Antep'ten İbrahim, selamünaleyküm demiş. Ankara Akyurt'tan Ümmühan Cantürk. Sıradaki şarkı diyor, Kayseri'den Yüksel, Demet ablama.

Ankara Çinçin'den Gül, Sincan Cezaevindeki Eşi Resul'e armağan etmiş. Bursa Yıldırım, Sakarya Mahallesi'nden Ayşe Özer bir şarkı diyor. İstanbul'dan Hüseyin. Kağıthane'den Bayram Keleş, Müslüm Baba'dan demiş. Mustafa Solmaz eniştesine. Serkan Kafalı selamlarını göndermiş, eyvallah. Mehmet Silivri'den, Müslüm Baba'dan. Kocaeli Kartepe'den toplu taşımada. Birleşik Kartepe Kooperatif çalışanlarına diyor. 63 numara Mahmut Topal. Bursa'dan Bülent. Frans Strasbourg'da dinleyen Aydan'a. Çetin Ay Gençer için 16.30 öncesi sonrası demişti. Eyvallah. Mersin'den Hülya. Ankara'dan Suat. Müslüm Baba'dan. Salih Usta'ya Oğuzhan Fırat'a denmiş. Samet armağan etmiş şarkılarımızı. Selahattin Antalya'dan, Hüseyin Altın'dan bir şarkı. Mehmet Usta'ya, Salih'e ve seven sevmeyen herkese. Giresun'dan Emrah, Emrah Kahraman. Diyarbakır'dan Deniz ve Mehmet, Hakkı Bulut'tan. Trabzon'dan İbrahim Aydın, Erol Budan'dan. Esenyalı'dan Burhan Kara. Kardeşi Recep Kara'ya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçuk.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: Enuygun. Sarılır lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
3: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
5: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
11: Evinizin yeni ışığı.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
16: Hem de hiç para vermeden.
17: Abonelik de yok. Aidat da yok.
15: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
18: Ne istersen Neon 1.
19: İlaç gibi radyo.

0: beraberliğimizin sonuna burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzeli, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti iyiliği yakın akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Mayıs Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Tarım işletmelerine 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli kredi desteği verileceğini de söyledi.
5: Halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
4: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçti. Köksal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Sedef Güler 7 Haziran 2024'te 24 yaşındayken öldürülüp cesedi bir halıya sarılarak Büyükçekmece Gölü'ne atılmıştı. Cinayetin failleri dün karar duruşması için mahkemeye çıktı. Zanlılardan biri 18 yıl, katil zanlısı ise ağırlaştırılmış müebbet artı 18 yıl ceza aldı. Amasya'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 33 kişi tutuklandı. Zanlılar arasında yaşları 18'den küçük 10 kişi bulundu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

Çok güzel bir organizasyona imza attık ve şimdi kendi yayın saatimiz adına tekrar buluştuk. Selam olsun dostlar, selam olsun kıymetli güzel yürekler. Hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kral FM ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz, seyriniz başlıyor.

0: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: kaçırma.
1: En uygun bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detay

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim gizli.

Programı açtık, şarkıları paylaşmaya başladık. Bu arada kimler bizlere mesaj gönderecek, nerelerden gönderecek hemen iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı ve Instagram üzerinden Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Semra Yıldız dün yine takipteydi, selam olsun, bugün de bizleri dinliyormuş. Selamlarımızı iletelim. Yine Adil dostumuz Adige selam olsun diyelim, kazasız belasız hayırlı yolculuklar olsun üstad demiş. Yüreğinize sağlık. Dikkat et kendine, Allah emanetsin diyor. Sizler de yollarda dikkatli olun diyelim canlar. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Keyifli vakitler diliyorum. Mutfağıyla dünyaya ses.

sesini duyuran güzel Gaziantep'imize de selam olsun. Baklava yerinde daha bir lezzetli yersen afiyet olsun demiş. Sevgiler gurbetten Sıla'ya demiş. Emine Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet tabii ki Gaziantep'e gelmişken hem baklavasından hem söylemesi ayıptır. Yani yayında şimdi böyle tam akşam vakti paylaşmak tuhaf oluyor ama hem böyle kebaplarından bir de meşhur katmerinden yemezsek olmuyor yani değil mi canlar? Tabii ki biz de gereğini yerine getirdik. Nuran Kazmacı selam olsun. İzmir'den bizleri dinliyor. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar sevgiler diyor ve ekliyor. İnsan kaybetmeyi sevmem ama kaybedilmesi gerekenleri de hayatımda tutarak kendime yük etmem demiş. Çok güzel bir söz değil mi? Teşekkür ediyoruz paylaşım için. Nuran Hanım'ın ulaştırdığı mesajdı. Emine Hanım'a Hollanda'ya da bir teşekkür ettik. Sivas'tan Yorgancı Sami Usta tüm Sivaslılar için bir şarkı istemişti. Adana'dan bizleri dinliyordu. Hocam kolay gelsin ben de bir ricada bulunacağım demişti. Ufuk mu isminiz? Selamlar olsun diyelim. Adana'dan katılıyorum demiş. Eyvallah yarın Adana'dayız canlar. Selamlar sıradaki şarkıyı Başkal'dan Bahadır Güney kankama armağan ediyorum demiş. Mehmet'in mesajı galiba armağanımız olsun. Ayten Telmi Kaptan huzurumuzun sesi kalbi güzel insan hoş geldin. Sırtıma dayadığım yerden soğuk geldi. En sağlam sandıklarım en sessiz anda dağıldı. Anladım ki insan en çok güvendiği yerde üşürmüş. O günden sonra yaslanmayı değil ayakta kalmayı öğrendim. Güzel yayınlar. Allah'a emanet ol. Adana'dan selam demiş yine Ayten Hanım Adana'dan bizleri takip eden dinleyicimizdi. Çiğdem Hanım selam olsun. Güzel bir söz göndermiş. Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın. Susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler diyor. E o zaman buyurun söz şarkılarda diyelim, yüreğimizdekileri şarkılardan dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişler.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
6: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
7: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve aydın.

0: anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.000

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11.30

0: Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Sonuna geldik bile sevgili kralcılar. Bu güzel şarkılarla ilk saat tamamlanıyor. Vallahi ne çabuk geçiyor yine ya bu zaman. Yani koştur koştur gidiyor. Efendim gün akşama kavuşurken Gaziantep'ten gerçekleştirdiğimiz yayınımızda bir haber molası verelim. Bu güzel şarkıdan sonra haber merkezimiz günün gelişen haberlerini 18'de bizlere aktarsınlar. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle, bir de sizlerin o güzel mesajlarıyla Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuk devam edecek.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Mayıs Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
5: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile Belediye Meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimiz

0: Bize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun.
1: CHP lideri Özel, AK Parti'ye geçen Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. CHP iktidar olunca kapımıza gelip yalvarma diye konuştu.
2: Çıkmış diyor ki, partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Miting yaptık. 3 kere Afyon'da miting yapmışım. Seçimi kazanmış, ilk devreye gitmişiz. Yeter ki Afyon'u tutsun diye. Diyor ki, geçmişi unutmadılar. Beni koltuğumdan etmek için aday yaptılar. Aday yaparken Afyon'u kazanamam. Grup başkan vekilliğini bırakmayayım demiş. Bırakma, kaybedersen yerin hazır ama sen kazanacaksın demişim. Önce ben inanmışım. Önce ben, sonra o. Şimdi diyor ki, orada siyaset imkanım kalmadı. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Ve diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o. Bu sefer de dedim ki, ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını da önerdi.
3: İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Bakın, siyaset kurumu taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır ve bu hızla oluşturulmalı. Komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pekala ilerleyebilir. Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı, kayyum zulmü artık bitmeli, halkın iradesine ve sandığa saygı gösterilmeli, bütün seçilmişler görevlerine iade edilmeli.
1: Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Dışişleri Bakanı Fidan resmi temaslarda bulundu. Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran Savaşı'na geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız dedi. Çözüm için diplomasiye işaret etti.
4: Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem, bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bu yolla, diplomasi yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açılması. Körfez'deki sorun, Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Yani herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Antivirüs salgınının görüldüğü gemiden son yolcular da tahliye edildi. Gemi 26 kişilik mürettebatla birlikte Hollanda'ya doğru hareket etti. İspanya ve Fransa'da da yeni vakalar görüldü. Amerika'da ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı, ancak test sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
1: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Otopratik hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sağanak yağışlar sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı 23, Ankara sağanak yağışlı 21, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece. En güvenilir

İkinci saati şöyle sevgili Kaan'ımızla da konuşmuştuk biraz böyle yöreye göre şarkılar, türkülerle açalım istedik. Bütün Gaziantep'e, Adana'ya, Urfa'ya, Mardin'e, Şırnak'a, coğrafyamızdaki bütün güzel şehirlerimize armağan edelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci saate. Sevgili kralcılar, alemin kralında Kaptan Şener'le birliktesiniz. Yollardaki dostlara iyi yolculuklar. Bizler biliyorsunuz neredeyse bir aydır yollardayız. Türkiye yollarında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Uzun yol kaptanlarıyla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bir şehirde yayınımızı yapıp hemen diğer şehre geçiyoruz. Bizim gibi uzun yolda olan canlar, hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar. Şarkılarım sizlere yoldaş olmaya devam etsin. Mesaide olan canlara kolay gelsin emekçi güzel yürekler. Emeklerinize sağlık. Görevleri başındaki kahramanlara selam olsun diyelim. İstirahatteki dostlarımıza da güzel bir salı akşamı olsun. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le birlikte ve müzik yolculuğumuz ikinci saatte devam ediyor.

0: kaçırmayın.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun. Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
7: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
8: Getir. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: kaçırmayın. Bakım otopratik, otopratik.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
4: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
1: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr.

saatimizdeki yoğunluk biraz fazla diyelim. Selamlarımızı iletelim, bizden de size selam olsun. Nur Sayın, hayırlı yolculuklar olsun. Birkaç gündür dinleyemiyordum malum sebepler. Yorgun günler geçiriyorum. Gerek beden gerek kafa yorgunluğu işte diyor. Sesini duymak iyi geldi demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. İnşallah bu yorgunluklar tez zamanda sağlıklı güzel günlere dönüşsün diyelim. Teşekkürler. Selam olsun diyelim Nursayın'a da. Durdan Erdoğan Hollanda'dan selamlarını iletmiş yine. Ve ne demiş? Göbekli Tepe'ye ben de gitmiştim diyor. Çok beğenmiştim. Çok güzeldi. Keyifli gezmeleriniz olsun aynı zamanda demiş. Vallahi yayın dışında gittiğimiz coğrafyaların hani gezilmesi, görülmesi gereken yerlerinde fırsat varsa görmeye çalışıyoruz tabii. Filiz Kıtay selamlar olsun. Çok güzel bir söz göndermiş. Sait Faik Abasıyan'ın sözü. Dünyayı güzelleri bu kadar dillendirebildik. Güzel şarkılarımızı da bekletmeyelim. Alemin kralında kaptanla seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gelsin mi? Gelsin. Şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
2: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
4: Buruzan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar BuruzanNext.com'da.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Kaçırırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın.

0: 11.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Nakliyeciler sitesinde 14-16 arası canlı yayınlarımızda orada olacağız. Kralzlarla birlikte olacağız. Hatırlatmış olalım. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Melih'e de iyi programlar dileyelim. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

Mayıs Salı haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkisi haber portallarının manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı. Erdoğan, Afyonkarahisar'ın gelişmesi için birlikte çalışacağız dedi. Köksal da memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim diye konuştu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP iktidar olunca kapımıza gelip yalvarma ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Zeynel Emre'de nereye gidersen git şeklinde konuştu diyor sözcü.com.tr'de. Geçelim trthaber.com'a. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulundu. Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran savaşına geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız dedi. Çözüm için diplomasiye işaret etti. Hürriyet.com.tr var sırada. İsrail Meclisi Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla özel bir askeri mahkeme kurulması ve duruşmaların canlı yayınlanması da planlanıyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Devam eden belediye operasyonlarında İBB Ağaç ve Peysaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si ise tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketi İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturmada da 3 kişi tutuklandı diye yazıyor habertürk.com'da. Sabah.com.tr ile devam edelim net gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. Türkiye'nin tarımsal, üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Tarım işletmelerine 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli kredi desteği verileceğini de söyledi. CNNTürk.com'dayız. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan zanlılardan 7'si Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevine nakledildi. 7 zanlı arasında eski vali Tuncay Sönel'in oğlu Mustafa Türkay Sönel de var. Nakil kararının soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Milliyet.com.tr'ye bakalım. 9 Nisan'da uyuşturucu özendirme iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Güney dijital

Rum işte ses, İbrahim Tatlıses, alimin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 12 Mayıs 2026 Salı, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar birlikte olacağız. Sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 21'e kadar bizlerle birlikte devam etsin. Gönlünüzdeki tüm güzelliklere, ettiğiniz tüm dualara, hedeflediğiniz sizleri mutlu edecek hangi dilekleriniz varsa bir an evvel kavuşabilmeniz duasıyla diyelim. Efendim 21'e kadar birlikteyiz diyerek bir kez daha hatırlatalım. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanında sesimizin ulaştığı tüm güzel yüreklere selam olsun. Hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: En uygun.
2: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: DB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı.

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

0: berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: Melih'in sevgi çemberi.
8: Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu.

0: hayatımda.
1: Rota yeniden oluşturuldu.
2: Elbette birlikteliğimizde startı verdik. Melih'in sevgi çemberinde 21'e kadar birlikteliğimizin devam edeceğini bir kez daha hatırlatalım. Gönülden gönüle köprüler kuracağız. Güzel duyguları seven yüreklerden sevilen gönüllere iletmeye gayret edeceğiz. Melih'in sevgi çemberi sevgi dolu kalplerin, sevgi dolu gönüllerin sevgi gösterisidir diyoruz her fırsatta. İnşallah bütün güzel seven gönüller karşılık bekledikleri her gönülden aynı güzellikte sevgiyi, muhabbeti yakalayıp bir ömür boyu da inşallah mutlu olsunlar. Efendim işte bu mutluluğu 17 yıldır yaşayan kıymetli bir çifte buradan selam gönderelim. 17. evlilik yıl dönümlerini Melih'in sevgi çemberinde Kral FM'de kutlayalım. Sevgili Mithat ve Nurhayat Yılmaz çifti, 17. evlilik yıl dönümümüz hala ilk günkü gibi taptaze aşkımızla birbirimizi deliler gibi seviyoruz dedi sevgili Mithat. Yakışır canımsınız maşallah diyelim. Sevgili Nurhayat ve Mithat Yılmaz çiftine 17. evlilik yıl dönümleri inşallah nice güzel yarınlarda hep böyle güzellikle, sevgiyle, muhabbetle devam etsin diyerek İbrahim Erkal'dan, sevgili İbrahim Erkal'dan şahane bir şarkıyla sevgilerini taşlandıralım. Efendim 21'e kadar muhabbet devam ediyor. Kral FM'de sevgi çemberi sıcaklığına yeni yeni katılmaya başlayan dostlar, siz de hoş geldiniz. Daha geç kalmış değilsiniz. Yeni başlıyoruz ısınma turları.

Öyle şarkılar var ki hayatımızın değişik anlarına şahitlik etmiştir. Her o şarkıyı duyduğumuz anda mutlaka bir anımız gözümüzün önünde canlanır ve vazgeçemediğimiz, dilimize pelesenk etmiş ve tabii gönül tahtına oturttuğumuz efsane yorumlarla hatırlarız o şarkıları. İşte bunlardan bir tanesi seni kaybetmenin korkularını bir bilebilsen ah bir bilebilsen. Buradan rahmet ve saygıyla anıyoruz bir kez daha. Baba Müslüm'le sevdik, Baba Müslüm'le dinledik ve bu güzel şarkının ine kadar değerlendireceğiz. Yollarda seyir halinde olan dostlarımıza, işleri güçleri başında hala mesai yapan bütün çalışanlarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı kral efem, ruha ilaç şarkılarla 21'e kadar Melih'in sevgi çemberine devam.

0: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
0: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
0: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
3: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Erasmus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst kişine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin

0: hattını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM ve Ford Trax yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trax F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Yarın Adana Nakliyeciler sitesinde 14 Mayıs'ta Mersin Tarsus Nakliye

Hay maşallah diyesim geliyor değil mi? Çok keyif aldığım şarkılar geldi bu akşam. Harikulade seçimler adına, kralcılara ve elbette büyük emek sahibi sevgili Kaan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim Melih'in sevgi çemberinde ilk saati noktalamak üzereyiz. Şahane bir Metin Şentürk klasiği dinlettik.

Yahu hiç merak etmeyin anında görüntü şarkıyı hemen dinleteyim. Sonrasında ikinci ve son saatin startını elbette Orhan Gencebay yorumuyla başlatacağız. Akabinde Ferdi abi Müslüm Baba derken yine vakti 21'e kadar derinden ve damardan şarkılarla inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Krala selam, damara devam diyen bütün güzel dostlar. Aleyküm selam efendim.

0: yeri. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Eyvallah dedik. Orhan Gencebay Türkiye'de müzik dendiği anda kral isim Orhan Gencebay. Orhan Baba'dan şahane bir şarkı. Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım. Sevgisinde stabil olan biz seviyoruz dediysek asla geri vites yapmayız diyenlere selam olsun buradan. Efendim bu sevgiler hep daim kalsın. O güzel yürekler hep diri, hep canlı olsun. İnşallah bütün sevenler bir ömür boyu mutlu olsun. Şöyle babalar restelin startını verdiğimiz şu dakikalarda olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyenler hemen radyolarınızın seslerini bir kademe daha yükseltin. Kral'da Ferdi Baba şarkısı dinlemenin şöyle keyfini, hazzını zirvede yaşayın kardeşim. Eyvallah. Efendim 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığında birlikteliğimiz devam edecek. Kral'da gönlümüzdeki güzellikleri sıraladığımız, şarkılar eşliğinde duyguları yansıttığımız şahane bir birliktelik olsun istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Azımızı çok sayın. Hatamız, kusurumuz, sürçülisanımız olur ise de lütfen affınıza sığınırız.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0

0: tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında

efsane klasiklerinden bir tanesiyle rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sevgili Hüseyin Altın, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en özel seslerden, en baba yorumlardan biri idi. Kıymetli Hüseyin Altın'ı rahmetle anıyoruz. Bizlere mirası güzel şarkılarla her fırsatta yad ediyoruz elbette Kral FM'de. Yine yıllar evveli Kral FM'de onu konuk etmiş birisi olarak, onu tanımış olup değişik değişik ortamlarda, farklı zamanlarda sohbetler etmiş birisi olarak kendimi de şanslı isimler arasında saymaktan da geri durmayayım bari. Efendim, yavaş yavaş birlikteliğimize son demlere doğru ilerlerken yine taptaze bir şarkı, muhteşem bir sesle kralcıları buluşturalım. Sevgili Gültekin Gönül Açar ve muhteşem bir şarkısı tüm müzik mecralarında yerini aldı. Türkiye'de ilk kez Kral FM'de dinlediniz. Biz de her fırsatta elbette ki güzel olan her şeyi, kralcılara layık gördüğümüz tüm güzellikleri sunmanın gururunu ve onurunu yaşamaya devam ediyoruz. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.

Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime dağıtırım? Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin mi?

Efendim, şahane bir günün akşamında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar kıymetli dostum, sevgili kardeşim nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa Rabbimin izniyle yine aynı saatlerde, kimseye başka bir sözünüz yoksa 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Nöbetçi Erdem.
1: Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi inşallah beraberce bağlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.

akşamında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar kıymetli dostum, sevgili kardeşim nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa Rabbimin izniyle yine aynı saatlerde, kimseye başka bir sözünüz yoksa 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Veci Erdem, Erdem, Erdem. Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem, herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve deman şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi inşallah beraberce bağlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Kraliçe bugünlerde yine gündemde, Star TV'de yayınlanan diziyle birlikte orada bir sahne, sahneye çıkan bir sanatçı rolü ve tavrıyla, tarzıyla, Sev Yeter şarkısıyla birlikte diziye damgayı vurdu Kraliçe. Herhalde daha önce de bir ateşe attım beni galiba, bir başka dizide yayınlanmıştı. Tabii bunlar da çok önemli oluyor yani orada. Yani şu bir gerçek, tamam, Kamuran Akkor çok büyük bir ses, çok özel bir yorumcu, ama bir de yeni bir nesil var. Yani bu nesil 14, 15, 16 yaşında bu şarkılara hiç meyletmemiş, hiç şarkılar hayatlarından geçmemiş. Sonra bir duyuyor Bir Ateş Attın Beni veya Sev Yeter, bu nasıl bir şey diyor. İnternete bakın, görün yorumları. Ekşi'ye giriyorsanız Ekşi'de çok yorumları var. Bu Allah Allah, bu nasıl bir yorum diyorlar. Biz tabii yıllardır Kamuran Akkor'la muhatap olduğumuz için şarkılarını, yorumlarını, tavrını, tarzını çok iyi biliyoruz, ama ilk defa duyanlar var ya. Hala şarkılarını, yorumlarını ilk defa duyanlar var. Ve diyorlar ki Allah Allah, bu nasıl bir yorumcuymuş ya. Bu yorumcu falan değil, Kraliçe. Yorumcunun ötesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

usta bir ses ve yorum Allah vergisi. Yani bu kişinin çalışarak işte eğitimle falan olacak bir şey değil yani. Sesi Allah veriyor size. Bu bir kısmet. Bir nasip. Ve öyle bir ses ve öyle bir yorum var ki yani bir insanın

Esengül şarkılarını dinleyerek, onun yorumunu dinleyerek etkilenmemesi, onu o rüzgar içine öyle bir alıyor ki sesi ve yorumuyla, siz de otomatikman o rüzgara kapılıyorsunuz, Esengül'ün o yorumuna ve o ruhuna kapılıyorsunuz. Yani onun nasıl bir tarzda söylerse, sizi hareketli söylerse hareketli, neşeli bir hale getiriyor. Ama duygusal, büyük ihtimalle de duygusal ve damar söylerse, siz de onunla birlikte o ruh haline giriyorsunuz. İşte o özel seslerden, özel yorumlardan bir tanesi daha. Onu da yani birçok sesin örneği yakınından geçeni vardır ama bu sesler öyle bir sesler ki sevgili kralcılar, yakınından geçmek mümkün değil. Ben onu çaldığım zaman şarkı söylemek olarak ifade etmiyorum. Hani bülbüle, kanariye ne derler? Şakıyor derler. İşte Neşe Karaböcek de şakıyor.

Sevgili Hasan kardeşim üzdü beni biraz. Eşini maalesef genç yaşta kaybetmiş, Nesrin eşi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii iki tane çocuğu var. Hep aklıma onlar geliyor. Yani anneler günü geçti. Mesela bu çocuklar için ne kadar zor bir şey. Böyle özel günlerde, hele ki yani yaş olarak çok ufaklar, anneye çok ihtiyaçları var, çok muhtaçlar. Ama işte herkesin bir sınavı var, herkes bir şekilde sınavdan geçiyor. Sevgili Hasan kardeşim de böyle bir sınav ona yazılmış. Allah sabır versin, Allah güç kuvvet versin. Dualarım seninle, evlatlarınla sevgili Hasan. İnşallah bundan sonraki hayatınız güzel geçer, iyi geçer. Çok çok selamlar sevgili Hasan'cığım sana ve ailene.

0: Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım sol şeridi çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sanıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmet tanalım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Krala selam, damara devam. Okay.

Murat kardeşim bütün Keçeci ailesini toplamış. Serkan Keçeci, Türkan Keçeci ve Murat Keçeci. Peki Zonguldak'a çok çok selam olsun. Ziyaretler varmış. Sevgili Murat ziyaretlere gitmiş. Oradan İstanbul'a dönecek inşallah. Hayırlı akşamlar. Zonguldak'a çok çok selam olsun. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa saatler 21'i gösterdiğinde ben yine karşınızda olacağım. Sevgili Kadiren kardeşime kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasip olun.

0: Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Bu gece sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz program süresi içerisinde. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı 02'ye kadar kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, seslerinizi kaydederken her zaman olduğu gibi müziğin sesini kapalı tutarsanız sesleriniz daha net bir şekilde bizlere ulaşır. Bu arada firma isimleri de söylemiyorsunuz sesli mesajlarınızı kaydederken. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla, aynı zamanda sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşacağız. Tekrar edelim WhatsApp hattımızı, 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

0: Sivas'tan gelen bir mesajımız var Özlem'den, şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan. Yine Bulgaristan'dan, ismim Ali. Tüm kralcılara gelsin diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadiren abim. İzmir Bayındır Canlı Köyü'nden Mehmet Ali Kölemen. Severek ve izleyerek dinlediğimiz 25 senedir Kral FM'de iyi ki varsınız. İyi yayınlar diyorum sıradaki parçayı. Tüm bizi dinleyenlere gelsin.
0: Evet, teşekkür ediyoruz kralcımıza. Sanırım yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan, hem ona hem de yolda seyir halindeyken yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha iyi yolculuklar diliyoruz. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Evet, mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Gelen mesajlarımızla hemen beraberliğimize devam edelim. Akın'dan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Akın şu anda seyir halinde seni dinliyorum diyor. Hayırlı geceler Kadir Han demiş. Karasu'daki eşim ve kızım Buse'ye selamlarımı iletiyorum diyor. Giresun'dan Celal Ürün'den gelen bir mesaj. Yine Antalya'dan Kepez'den Yeşim şu anda seni yolda dinliyoruz Kadir Han. Tüm yolda olan kralcılara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yollar açık olsun. Özellikle şu anda yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadir Han abicim iyi geceler diyor. Balıkesir'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni tüm sevdiklerimle dinliyorum. Kral ailesine ve sana armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Elif göndermiş bu arada bu mesajı. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Hayırlı akşamlar Kadir Han. Kocaeli'nden Mehmet. Halk otobüs şoförüyüm. Sabahtan akşama kadar tek kanal Kral FM dinliyorum. Sıradaki şarkı tüm şoför arkadaşlara gelsin.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet abimize de selam gönderelim. Bir sesli mesajımız daha var. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.

0: Kadir hani iyi geceler kral. Seni kendime bildiğim bileli dinlerim biliyorsun. Ben Kayseri'den Uğur. Sıradaki bütün parçalar canımdan, her şeyden çok sevdiğim karım Ebru'ya, kızım Lina ve Fatma Naz'a, kardeşim Burak'a ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Krala selam, damara devam.
1: İlaç gibi radyo.

İyi geceler Kadir Han, Antalya'dan 3 kafadar seni dinliyoruz. Yusuf, Ahmet, Melih, sıradaki şarkıyı tüm kral dinleyicilerine armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Selam gönderelim sevgili kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Gurbetten gelen bir mesajımız var. Dilara şu anda Hollanda'dan bizleri dinlemekte. Özellikle buradan Semih'e selam gönderiyorum diyor. Yine gurbetten Amerika'dan gelen bir mesajla devam edelim. Okan da şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Ankara'dan Züleyha. Bursa'daki oğlum Enes, kızım Buse'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, devam edelim mesajlarla. Sivas'tan Antalya'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yeşim'den gelen bir mesaj iletmiş olalım. Yine hayırlı geceler Kadir Han. Yayın süper. Gülden Karaböcek'ten de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor.

Kütahya'dan Hüsna, sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında unutulmayan şarkılar bölümümüz başlayacak. Orada da güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Buket Konya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan selamlarını iletmiş. Bizden de onlara selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

Kadirhan abicim hayırlı geceler. Bilecik Gölpazarı'ndan Yasin'den gelen bir mesaj. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık yine güzel şarkılarını. Gecenin ilerleyen dakikalarında kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Ankara'dan Merve'den gelen bir mesajla devam edelim. Özellikle ömrüm eşim Eren'e gelsin. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Sesli mesajları da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında gelen hem yazılı mesajlarımızı hem sesli mesajlarımızı 02'ye kadar siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

0: İyi yayınlar Kadir Han, ben Adana'dan Vural. Şu anda tırla seyir halindeyim. Tüm tır kaptanlarına armağanımız olsun demiş sıradaki şarkı için. Hayırlı yolculuklar dileyelim. İzmir Çiğli'den şu anda seni dinliyorum diyor Şenel Turan. Gece mesaisindeyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle mesai arkadaşımız Ahmet Usta'ya ve tüm tokatlara aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Yine sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Gaziantep'ten selamlar. Kral FM'e selamlar. İyi yayınlar, iyi geceler derim. Gaziantep'ten. Baki.
0: Evet, Baki'ye de selam olsun. Sesli mesajlarımızı da bekliyoruz. Saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye, kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Bir selam daha iletelim. Onur da şu anda gece mesaisinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Oldukça yoğun birkaç tane göndermiş mesajdan. Abi arkadaşlarla seni dinliyoruz. Özellikle gece mesaisinde olan tüm kralcılara da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem Onur'a hem de şu anda mesaide bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizleri dinleyen kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Evet, dediğim gibi sesli mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz 02'ye kadar. WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.
2: İlaç gibi radyo.

İyi geceler Kadirhan abi. Günün her anı her saati Kral FM dinliyorum. Eşim Aykut'u onu çok sevdiğimi söylersen beni mutlu edersin diyor. Konya'dan Meral söylemiş olalım. Bu arada mutlulukları daim olur inşallah. Meral ve Aykut'a da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda fırında çalışarak seni dinliyoruz demiş Erdal Sarıoğlu. Hem ona hem çalışma arkadaşlarına sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Beraberinde kolaylıklar dileyelim. Yine Kadirhan Bursa Yenişehir'den İbrahim, Samet kardeşimle seni dinliyoruz diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız yağmur misali yoğunlukta gelmeye devam ediyor. İzmir'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum diyor. Hastanede santral bölümünde santral operatörü Mustafa, nöbetteyim. Tüm sevdiklerim için de Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Hem Mustafa'ya hem nöbette olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Berat'tan gelen bir mesajımızın az evvel İstanbul'da da parçalı, bulutlu, yağmurlu bir hava vardı. Gün içinde de, akşam saatlerinde de. Özellikle uzun yolda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Aman hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak ve en önemlisi yorgun yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem sevgili Sadullah hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Heyecanla bizlere el sallayan, selam yollayan tüm gurbetçilerimize ve tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

Evet, 01.05 yaptık saatlerimizi. Beraberliğimizin son saatine geçiş yaptık. Son saatimize de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan bir rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Kadirhan Çanakkale Biga'dan Sakarya'daki oğlum Muhammed Ali'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen beni mutlu edersin demiş kralcımız, ismini belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Konya Ilgın'a selam gönderelim. İyi geceler Kadirhan demiş Nazlıcan. Mersin'den Hülya'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kadirhan tüm sevdiklerime gelsin demiş. Muharrem Boy'dan gelen bir mesaj. Oldukça karışık gelmiş mesajı. Okuyabildiklerimi paylaştım. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Kadirhan diyor Sivas'tan Mehmet Aydemir. Kahraman

Raif abimize darmağan etmiş olalım. Bu arada sesli mesajları gönderirken, özellikle seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle paylaşacağız.

0: Evet, Marmaris'ten gelen bir mesajımız var. Burak, hayırlı yayınlar. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Havva, Güleç ben. Ordu'dan, İkizce'den seni dinliyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. 35 yılı geride bıraktık. Mutlu yıllarımızın anısına güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle eşim Ayhan Güleç'e armağan edersen daha da çok sevinirim demiş. Nice uzun yıllar dileyelim hem Havva ablamıza hem Ayhan abimize. Mutlulukları daim olsun inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim Bursa'dan gelen bir mesajla. Burcu şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan, özellikle annem Şenay Gül ve İzmir'e Urlalılara selam göndermiş, iletmiş olalım. Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Sevgili Yasin, şu anda seni dinliyorum diyor. Ben de diyor kendi çapımda internette fenomen olarak paylaşımlar yapıyorum. Sizleri zevkle dinliyorum. Kral FM'i seviyorum. Aracılığınızla da sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Sibel'e armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor Yasin. Yasin Usta'ya da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona ve Serap'a da armağan edeceğiz. Öncesinde şöyle birkaç mesaj daha paylaşalım. Kadirhan Samsun'dan Fatih, şu anda mesaide olan C Vadiyası'ndaki tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Yine Samsun'dan gelen bir mesaj. Ömer, şu anda seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ömer'in mesajı bitişik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum ama ona ve çalışma arkadaşlarına selam gönderelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Özellikle mesaide olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan

Muğla'dan sevgili Fatih'ten gelen bir mesajımız var. Muhammed'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadirhan selam olsun demiş. Bizden de ona selam olsun. Hayırlı geceler Kadirhan, İzmir'den dinliyorum. Bekçilik yapmaktayım demiş Bergama'dan. Abdullah abimize selam olsun. Hem ona hem şu anda çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Kolay gelsin Kadirhan kardeşim. Almanya Aken'den selamlar diyor. Tüm gurbetçilere duygulanıyoruz, selam veriyoruz demiş. Az evvel bir kaptanımızın yurt dışından sesli mesaj gönderen kralcımızın sesli mesajını paylaşmıştık. Almanya'dan da Ramazan aynı duyguları yaşadığını ifade etmiş, göndermiş olduğu mesajda. Tüm gurbetçilerimize de selam gönderelim. Bartın'dan gelen bir mesajımız var. Muhammed Kara, iki kardeş gece çalışıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle gece çalışanlarına armağan etmişler sıradaki şarkıyı. Ankara'dan Mahmut, ben bugün nişanlım Melike ile birinci yıl dönümümüzü kutladık. Müslüm Gürses'ten de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Mutlulukları daim olsun. Sıradaki şarkımızı onunla da armağan edeceğiz. Kadirhan Yalova'dan arkadaşım Duru ve annesi Tuğçe ablamla sizleri dinliyoruz diyor. İsim belirtmemiş, WhatsApp kullanıcı adına bakalım.

0: Berat'tan gelen bir mesaj. Hem ona hem sevdiklerine de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Gerek Instagram hesabım üzerinden, gerekse WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı 02'ye kadar güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine unutulmayan güzel bir şarkımız var sırada, sonrasında buradayız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Bodrum'dan selamlar. Gece vardiyasında çalışanlara kolaylıklar dilerim. Bir sonraki şarkı Mustafa Taşlı İsmail Kömürcü armağan olursa bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Onlara da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Öncesinde gelen mesajım kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Adeta DM'den gelen mesajlar kitlemiş durumda Instagram'ı da. WhatsApp hattımızdan da yoğun mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kadirhan Ankara'dan, Hanife ben, can arkadaşım Süheyla Kılınca ve bana da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bir sesli mesajımız da var. Hemen sesli mesajımızın sonrasında güzel bir Ahmet Kaya şarkısıyla kralcılarımızı baş başa bırakacağız.
1: Almanya'dan ben Çetin Bektaş, Kadirhan kardeşim. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Sizleri severek dinliyoruz. Tüm gurbetçilere geçti sıradaki eser. Hayırlı geceler diliyorum size.

0: hep dudağımızda.
1: Yine Osman şu anda İstanbul'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yalova'dan arkadaşım Nurşen'le seni dinliyoruz demiş Ömer. Selamlarımızı iletelim. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Samsun'dan gelen bir mesajımız var sevgili Fatih. Şu anda mesaide bizleri dinlemekte. Biga'dan Kadriye, Sakarya'daki oğlu Muhammed'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İstanbul'dan Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Annem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan olsun. Evet, bu arada yine İstanbul'dan gelen bir mesajla devam edelim. İyi geceler Kadirhan diyor İstanbul'dan.

gece sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım mı?